0: Şuna. Oturduk şu gidenin pismini olsun.
1: Nasılsın?
0: Kuzu bir duvar.
1: Temal var, Mardan var.
0: Yor.
2: Bu şekilde başımızdan
1: ne var?
0: Hadi bir var.
3: Hep o kadar
0: var.